0: Beyonce, what is it? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, players no, no, nonsense. Tell them, say they are doing nonsense. Akwesia pia, wa no, no, no, Beyonce, what is it? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, players no, no, nonsense. Tell them, say they are doing nonsense.
1: Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu. Mimi Tunu.